0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 31, Ankara 34, İzmir 37, Bursa 33, Antalya 32, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da seninleyim. Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı

0: Siz faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim, mutluluk.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar, haftanın son iş gününden, cuma sabahından. Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show'dan. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlarınız olsun. Yollarda olanlar, evlerinde olanlar, henüz ayılamayanlar, açılamayanlar, kendine gelemeyenler, keşke biraz daha uyusaydım diyenler, derde, strese, kedere, kafasındaki dolaşan binlerce tilkiye rağmen işine gücüne gidenler, herkese hayırlı sabahlar, gitmeyenlere de hayırlı sabahlar canım. Herkes işe gitmek zorunda mı? Evet, zorunda. Birinden bahsederken, uzaktan uzağa konuşurken böyle iki kişi bir kişi hakkında çekiştirme yapıyorsa ve çalışmayan birinden bahsediyorsa şöyle bir cümle geliyor en son kişilerden birisi tarafından. Abi onlar babadan zengin. Önemli olan bir işe yaramak dünyada valla. Ya bir insan çalışmıyorsa evde de çalışmıyor anlamına gelmez ki. Ev hanımlarımız dünyanın en zor işini yapıyorlar. Ev kadınlığı çok zordur. Çok zordur bir evi çekip çevirmek. Kendimden biliyorum ev hanımı olarak. Bilmiyorum ama. Ben ocakta yemeğim var dediğimi biliyorum ya. Samimiyetini söylüyorum. Aşağıda kapıda arabanın başında arkadaşımla konuşurken ocakta yemeğim var dedim. Bir tek üzerindeki yeleği böyle sağdan sola kapatmadım yani. Ocakta yemeğim var ayol. Ne yani gerçek, evet ocakta yemek varsa ne diyeceksin, ocakta yemeğim var. Yani nasıl, ne, nasıl karşı taraf nasıl algılayacak ki bunu, gerçekten de yanmak üzere olan. Değil mi? Günaydın Emre Mutlu, yine yollardayız demiş. Yine seni beklemedeyiz. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı sabahlar. Geldik geldik, buradayız. 21 gün sürecek diye söylenip 3 aydır bitmeyen yol çalışması. Allah razı olsun. Ne çalıştıklarını da bilmiyorum. Kimsenin de günahını almayayım. Mutlaka gibi şeyler yapılıyordur ama sadece kukalarla kapalı bir yol var. Aşağı yukarı 2 kilometrelik bir yol ya da 1,5 kilometrelik bir yol. Orasının geçilmesi gerçekten çok zor. Okyanusu yüzerek geç daha kolay olabilir. Çünkü birincisi bitmek bilmeyen bir çalışma. İkincisi okullar açıldığında eğer bu çalışma hala bitmemiş olursa gerçekten

Gerçekten kimse işine gücüne gidemez arkadaşlar. Çünkü ben aşağı yukarı yani 20 dakikada geldiğim yolu 1 saate yakın süre sürüyor veya biraz daha da fazla sürüyor. Evden kaçta çıkarsam çıkayım aynı saatte geliyorum buraya. Nasıl bir ayarlama yaptılar anlamadım. Kaçta çıkarsam çıkayım buraya son dakika yetişiyorum artık. Bu başımıza geldiğinden beri. Ben normalde 6'da radyoda olurdum. 6 çeyrek. 6.30 oldu mu geç kaldım falan derdim. Panik yapardım. Şimdi artık panik de yapmıyorum. Çünkü geliş saatim tamamen dış güçler tarafından ayarlanıyor galiba. O Matrix'tendir ya. Matrix'tendir o kesin. Matrix'te bir açık vardır yine. Bug vardır. Sistem hatası vardır. Öyle uyduruk uyduruk videolar paylaşıyorlar ya. Allah'ım yarabbim. Her şeyi Matrix'e kitle. Dünyada kafanın basmadığı, algılayamadığın her şeyi. Günaydın çöreğim demiş. Günaydınlar efendim. Günaydın, günaydın Emre Kuş. Her zaman seninleyiz. İş arkadaşımla da, iş arkadaşlarıma da seni dinletiyorum. Yokluğun hissediliyor herkes tarafından. Yani işte program bittikten sonraki yokluğun mu? Yani teşekkür ederim. Çok şükür bugün de uyandık. Sesini duyabiliyoruz. Kucak dolusu iyiliklerle günaydınlar demiş. Günaydınlar efendim. Hayırlı sabahlar. Geldi benim hava demiş. Nasıl yağdı değil mi gece? Evet gece fırtına kokmuş herhalde. Bizim camlar mamlar ıslak. Ben anlamadım. Yollar da öyle sırılsıklamdı. Öyle bir şeyden beni meteorolojiden arayıp akon makon mesaj filan. Sanki ilk önce benim bilgilendirilmem gerekiyormuş gibi. Ama değişik bir şey var. Şu an hem güneş var hem İstanbul sırılsıklam gibi gözüküyor. Camlara vuran yağmur damlaları, taneleri. Ben duymadım vallahi bir şey. Ama belli ki İstanbul'un çeşitli bölgelerinde fırtınamsı vukuatlar görülmüş. Gün boyu devam edecek mi? Ben de şimdi meteorolojiye bir bakacağım. Bir meteorolojiyle bir konuşmam lazım bu konuyu. Bunu bir masaya yatıracağız, dur.

Böreğim çöreğimden sonra tırtıllara geçtik artık. Ben tırtılım. Günaydın tırtılım. Sarıgazi Merkez Taksi'den günaydınlar demiş. Allah iyi işler versin. Emektar kardeşlerimize. 4.30'da Şimşek Gök Gürültü Show vardı. Günaydın geldim ben başlayabiliriz demiş. Sen geldiysen tamam, ben zaten önden böyle bir dinleyici ısıtıyordum biraz böyle. Patinaj çekiyordum yani sen gelmeden önce. Günaydın 6 gibi güzel yağmur vardı demiş. Kahve eşliğinde güzeldi manzara. Kahve eşliğinde manzara. Güzel. Kahveye damlamadı değil mi abi fırtınadan bir şeyler? İstanbul'a şöyle bir baktım şimdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sayfasına girdim. Ya yani şu anda diyor ki 20 derece, yani 20.4 derece ortalama, lakin gün boyunca beklenen hadise olarak fırtınayı göstermiş. Dört otuzda yağış başladı diyor. Herkes yağış mı bekliyordu, 4.30'da ayakta mıydınız yahu? Benim uyanma saatimde insanlar daha uyumamışmışlarmış. Yok damlamadı, güzel yağdı. Tövbe estağfurullah. 0544-886-1886. Bakalım evinde misin, iş yerinde misin, yoksa trafikte misin? Evinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar, varmış olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar da 3'e basıp yollular iseler. Şöyle bakalım bakalım kimler nerelerdelermiş. Canım dinleyenlerim, erken oldu biraz ama yoklamamızı yapalım şöyle bir. Kimler neredeyse bir sinyal yapsınlar bana. Benim de başım göğe ersin.

0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

Kocaeli Körfez'den demiş. Erdem Cengiz. Bugün benim doğum günüm demiş. Doğum günün kutlu olsun. Nice güzel yaşlara sevdiklerinle beraber girersin inşallah. Yoklamaya git gide erken alıyorsun sanki demiş. Günaydın hayırlı cumalar. Evet, güç zehirlenmesi yaşıyorum. Yani eskiden 7.30'da oluşmaya başlayan kalabalık artık 7'yi 5 geçe bile olduğu için havaya girdim herhalde. Tabii ki yoklamaya katılan dostlarımızın çok büyük bir kısmı. Hatta yani şöyle söyleyeyim, %80'i, %85'i, %90'ı belki maalesef trafikteler. Trafik stresinde de onların yanında olabilmek. Ne mutlu bana. İzmit'te sabah yağmur yağdı, şu anda güneş olsa da açacak o derece demiş. Nasıl yani? Nasıl güneş olsa da açacak yahu? Günaydınlar Kadir Beler.

Haydi sabahlar. 4.30'da şimşek ve gök gürültüsü şov vardı. Ne yağdı ne yağdı. Ama hemen ortamda biliyorsun ki birisi şunu söyleyecek bize: rahmet yağıyor. Doğru. Sanki yağmasına birisi izin veriyormuş gibi. Sümme haşa. Yağsın yağsın, bırak yağsın. Ben nasıl bırak ya? Tamam yağıyor işte. Rahmet yağıyor. Yuh. Sakin ol anlamında söylüyor herhalde. Yani üzülme yağmurun yağdığına. Çok arayacağız bu havaları. Tabii bir yandan da yazın kuraklık çektiğimiz zaman kışın yağan yağmurların kıymetini daha çok anlıyoruz. Hep haberler yapılır biliyorsun işte, barajlarda yüzde şu kadar su kaldı bu kaldı diye. Bazen bir panik havası esmiyor değil. Maltepe'den günaydınlar demiş. Maltepe Tayfa Online. Abi nasıl bir nazar değdiyse Maltepe'de yan inşaat sebebiyle bizim evin temeli kaydı demiş. Kolonlar patladı ama yine Maltepe'ye taşındık, ağlamıyoruz artık gülüyoruz demiş. Çok geçmiş olsun ya. Büyük talihsizlik başkası yüzünden. Başkasının hatası yüzünden böyle bir problem yaşamak tabii ki can sıkacak durumlardan bir tanesidir. Çok büyük geçmiş olsun efendim. Güle güle oturun yeni yerinizde. İnşallah daha talihsiz bir şey yaşamadan devam edersiniz. Evet, 0544-886-1886 numaralı WhatsApp hattımızdan saat 10'a kadar yazdıklarınız lap diye ekranıma düşüyor. Bunu bir hatırlatmış olayım. Hemen bir şarkı geliyorum.

0: Fethiye'ye selamlar. Fethiye Seydi Kemer'den. Rahim Hanım yazmış günaydın Emre'cim diye. Selamlar sevgiler efendim. Yürüyüş yapıyor galiba kendisi. Güzel yürüyüşler. Günaydın iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Mustafa Acar.
1: Aman hiçbir şey bulma canımın.
0: Hayırlı sabahlar. Günaydın Emrecan. Hayırlı cumalar herkese. Herkesin duası kabul olsun demiş. Amin. Günaydın, günaydın, günaydın. İyi yayınlar Emre demiş. 3 yani trafik.
1: Hiçbir şey bulma canıma minnet.
0: Olsun buradayız beraberiz. Tayfa toplanıyor. Bak şimdi bak nasıl geçecek trafik derdimiz. Minnet.

0: Emine Hanım demiş ki, bırakın yağsın, biz İsviçre'de bir damla suya muhtacız, vatanımın toprağı havası bereketli mübarek demiş. Ya yurt dışına çıkanlar bilirler, orada yaşayanlar da bilirler. Yani yanlış anlamasın beni kimse ama içme suları bile o kadar damak tadına hitap etmiyor ki. Yani su mu içiyorsun yoksa ne bileyim ne içtiğin, be kuyu suyu böyle. Nerede bizim buradaki sular, nerede oradakiler yani. Ben gittiğim zaman Türk markası aramak zorunda kalıyorsun yani. Hani bildiğim bizim sudan içeyim diye yani. Suyun bir de tadı böyle bulaşık deterjanı gibi çok değişik, ne bileyim damakları mı alışkın onların yani, kendi markalarının. Çok enteresan, bir de mineralli su davasına bir şey var bunlarda. Böyle soda ile su arası bir şey yani, çok tuhaf. Kesinlikle demiş, yurt dışına çok gittim, aynen. Evet yani, etine sütüne bir şey söylemiyorum, ürün kalitesine bir şey söylemiyorum, peynirine falan hiçbir şey söylemiyorum. Ama su konusunda çok tuhaflar yani. Mineralli su, evet yani bütün Avrupa'nın tamamında böyle. Suları birazcık değişik, bizim sular gibi değil yani. Yani bizim o kana kana içtiğimiz su yok mu? En kötü markanın bile, en kötü markanın bile kat be kat iyi olduğunu söyleyebilirim oradaki sulara göre. Bu damak tadından sağlıksız ya da kalitesiz anlamında söylemiyorum bunu. Mutlaka denetimlerden geçiyordur. Mutlaka ki kontrol ediliyordur. En azından bizden daha iyi kontrol edildiği kesin. Çünkü bir tane böyle belgeselimsi bir şey seyrettim YouTube'da. İçerikler çok farklı. Türkiye'ye gönderilen ürünle Avrupa'da satılan ürünün içeriği çok çok farklı. Oradakiler çok daha kalitelisi yani, çok daha iyisi. Ben kendi memleketimin suyundan bahsediyorum. Yoksa diğer ürünlerde elbette ki en iyisini orada insanlar gerçekten kolay erişebiliyorlar, kolay bulabiliyorlar. İnşallah bizde de öyle olur bir gün. Biz de hala at eti eşek eti tartışması yapıyoruz. Şu Ratko ölmese yüzünü göreceğimiz yoktu demiş. Evet, story atmıyordum bayağıdır da dün o sana Sırp kasabı lakaplı.
1: Şimdi İstanbul FM'de.
0: Aşağılık varlık geberdi, bunu söylemek istemezdim ama söylemek zorundayım. Dün story'imde de paylaştım, bakmak isteyenler bakabilirler. Ateşi bol olsun, söylenecek bir şey yok.
2: Dökülsem dudağından, yıkıldım kaldım sıracıkta. Dön bahar olur bana kışlar, vuruldu kalbim sana tutsak.

0: Valla ben hariç herkesin dün akşamki fırtınadan haberi varmış maşallah. Ben kaçıncı uykumdaydım hatırlamıyorum. Ama sonuncu uykumdayımdır. 4.30'da başladı diyorlar. Benim alarmım 4.35'te çalıyor. Ben her gün buradayım, yazmasam da buradayım ama aklına bir şey gelmesin demiş. İşteyim, ayrıca üzülme, dinliyorum seni demiş. Allah razı olsun, sağ olasın. Teşekkür ederim. Ama arada bir yaz böyle, tedirgin etme bizi. Dün bir tane kardeşim böyle basın açıklaması yapmış ya, çok bayılıyorum böyle yani, güzel, ciddi ciddi. Bu işte şey yani, saygı çerçevesinde yazılan böyle naif mesajlara bayılıyorum ya. Bazen şöyle mesajlar geliyor mesela. Abi 20 gündür yoktum. Şirket arabası bende değildi, sonunda geldim falan. İnanılmaz mutlu ediyor beni. İnanılmaz. Aşırı keyifli oluyor. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Şimdi gün boyunca böyle olacakmış ama sonrasına baktığımızda çok enteresan bir şey. Önümüzdeki hafta, yani bu cumadan itibaren önümüzdeki salıya kadar, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı, nasıl sayıyorum günleri ama, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yalancısıyım, en yüksek 29 derece gösteriyor. Hissedilen artık, sen ne hissediyorsan kendinde, kalbinden ne geçiyorsa. Ama daha sakin ve ılımanlaşmaya sanki başlıyormuş gibi, ben hani artık Eylül giriyor ya böyle. Tabi buradan bahsederken böyle, şimdi Fethiye'den yazmış bir tane dinleyenimiz biraz önce, ona bir sormak lazım acaba. Hava nasıl oralarda, yanıyor musun? Çatır çatır mı sıcaklığı, kavruldun mu? Şimdi mesela Antalya'dan bahsedersen mesela, Antalya'da bayağı Ekim'de çatır çatır Ekim'den bahsediyor. Bak Eylül'ü de atladım yani. Ekim'de cayır cayır sıcaklıkta denize de girebilirsin. Belinde havuzun kenarında animatörlerle hula hop da çevirebilirsin. Bombalamaz havuza da atlayabilirsin. Denizde de yüzebilirsin. Kıbrıs Lefkoşa'dan selamlar abi. Ay, iyi yayınlar. Bak şimdi direkt soralım. Yadigar kardeşim yazmış. Kıbrıs'tan yazıyor. Şimdi ona bir soralım. Yadigar nasıl, serin mi Kıbrıs? Hava nasıl Yadigar?
1: Aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Umran Oto
1: Ekspertiz. MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Evet, üşümeyenler de cevap yazıyorlar yani şu anda. Az önce sormuştum Lefkoşa'dan yazan bir kardeşimize, Yadigar'a. Demiş ki nefes alamıyoruz. Şu an sabah. Gittiğim bir tek yolu bu var. Bildiğim pek çok doğru. 8 olmadı ama 32 derece demiş. Vay vay vay vay. Ya Türkiye'nin en güney noktasından 100 kilometre daha aşağıda yani Kıbrıs, hani bizim diyelim ki yani Anamur, Manamur, Taşucu, Mersin falan, hani o taraf işte. O da yani Kıbrıs'ın sınırı. Ayak bastığın yer yani 100 kilometreden de biraz daha fazla, 110 kilometre öyle tahmin ediyorum, yanlışsam düzeltin. Ekvatora yaklaştıkça böyle. Biz İstanbul'da şikayet ediyoruz, gülüyorlar böyle Kıbrıs'tan dinleyenler, Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Adana'dan. Hatta benim memleketim İzmir'den. Biz şimdi haritaya düz bakıyoruz ya, hatayı burada yapıyoruz. Bilgiçlik taslamak istemiyorum, sadece bilgidir. Biz haritaya düz bakıyoruz ya, yani dümdüz aşağı iniyor zannediyoruz. Fakat o, onun bir ekseni var. Paralel ve meridyenleri çizdiğin zaman, o enlem boylam hesabı yapıldığı zaman, mesela İzmir Adana'ya doğru yaklaşmış oluyor ekvatora doğru baktığında, ama biz düz bakıyoruz haritaya. O yüzden niye İzmir o kadar sıcak diye merak ediyorsanız cevabı reklamlardan sonra. Yok, şaka yapıyorum. Aydın da çok sıcaktır, Denizli de çok sıcaktır. Mesela Balıkesir o kadar sıcak değildir. Halbuki birbirine yakın yerler yani. Ama o bahsettiğim işte o kayma, egzen kayması var ya. Ekvator'a yaklaştığın sürece dünyanın bombesinden dolayı güneşe daha yakın olduğunu... Dünya düzcü çıkar mı aramızdan?

0: Evet. Geriş Burnu diye bir yer var. Neresi burası? Fethiye.
1: Şey aslında.
0: Hava sıcaklığını atmış bize. Rahime Hanım 30 derece bu saatte.
1: Madem bir son.
0: Evet, kalkalım ayağa, büyüğümüz geldi. Mustafa abi yazmış ki Dubai'de biraz sıcak oluyor. Biraz mı? Dubai bu saatlerde 36-37 falan vardır herhalde. Ben felek şaşırtan bir Dubai'yi bilirim, bir de Riyad'ı bilirim. Ama bu Ruhi Cennet takip eder misiniz YouTube'dan, tanıyor musunuz bilmiyorum, Allah'ın delisi. Dünyanın en sıcak yerine gitti, Allah'ın delisi derken sevdiğim bir kardeşim olduğu için o samimiyete istinaden söylüyorum. Yani onu küçümsemek, hakir görmek anlamında değil, çok severim Ruhi'yi. Türkiye'nin en büyük YouTuber'ı şu anda zaten. Adam İran'da Lut çölüne gitti. Toprak sıcaklığı 75 derece. 74 derece. 74. Yani ayağını bastığın yerin sıcaklığı 74 derece. Özel ayakkabıyla girmezsen o çöle zaten orada tahmin ediyorum herhalde 6 dakikadan fazla duramadılar. Arabaların lastikleri eridi falan. Sürekli buzlu kovalarda ve bütün cihazlar, ölçüm cihazları

0: Telefonlar hiçbir şey çalışmıyor sıcaktan dolayı. Elektronik aletlerinde bir limiti var. Ben sıcak sevmiyorum hocam ya. Bazı insan sever yani benim... Bir Antalya tatilinde bir kardeşimle tanıştım, İsviçreli birisi. Türk değil ama İsviçreli, gerçek İsviçreli yani. Oradan gelmiş tatile. Kopar dedim, kopar. Yani ben kafamı ıslatıyorum, gölgede oturuyorum. Kafamı böyle Araplar takıyorlar ya, ne takıyorlar o kafalarına taktıkları bir şey var. Onun gibi böyle havluyu sırılsıklamış böyle sudan buz gibi suyu kafama koyuyorum ki bayılmayayım diye orada otururken. Adam yemin ediyorum öğlen sıcağında böyle birden üçe kadar falan iki saat güneşin altında yattı herif. Şu anda 06.50 itibariyle 37 dereceymiş, eyvah eyvah. Abi güldüğüme bakma, kusura bakma da yani. Neden Dubai'dekiler bu kadar zenginken bu kadar sıcak bir yerde zenginliklerini yaşıyorlar ya? Ama dedikleri doğru. Ben şimdi mesela orada yaşayanlardan, oraya gidip gelenlerden duyuyorum yani şöyle. Dışarıda kimsenin bir işi yok zaten. Hani arabadan arabayı böyle otelin kapısına sıfır park edip ya da AVM'nin kapısına direkt koşarak giriyorlar içeriye. Yoksa yani olmaz. Mümkün, sen öyle ellerin cebinde gezeceksin ha.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
0: Kafaya taktığı da kefiyeymiş yani, kefiye. Benimkisi havluydu yani, kefiyeye benzetecektim sadece. 37 derece, 6.50'de 37 derece ya. Ya bu nedir abi? Sinop serin, Sinop da sıcak. Hiç bana Sinop serin, beni kandıramazsın. Vallahi bakarım, Sinop da sıcak bir yer. Ben gittim Sinop'a, Sinop'ta da kavrulmuştuk. Hem de Temmuz muydu neydi? Bu akşam, aman yavaş gel. Bakalım. İstanbul'la aynı. Mesela yarın öbür gün, şu anda serin. Şu anda İstanbul'da serin ama. Mesela yarından sonra sürekli 30 dereceler falan. Sinop'ta Türkiye'de çok sıcaklığı çok yüksek bir şey, ölçülmüş bir. Türkiye'nin en kuzeyi ama yine de sıcaklık rekoru kırmış şehirlerden bir tanesi. Günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar Cüneyt. Geleceğim Mustafa abicim. Temmuz'da Sinop başkadır demiş, film adı gibi. San Diego sıcak abi, yanıyor demiş. Sabahları bizi Amerika Birleşik Devletleri'nden dinleyen, San Diego'dan dinleyen kardeşim benim. Kaç derece şu anda? San Diego kaç derece bakalım. Ben de şimdi böyle bu verileri topluyorum da ne yapacağımı da bilmiyorum. Dur not alayım bari de. Havalı olsun. Mesela şey diyeceğim. Sabahları bana hem Sinop'tan bilgi geliyor, hem Dubai'den, hem San Diego'dan canım. Yalnız tam köşelerdeyiz biliyor musun? Bak Kıbrıs var. Sinop var bak. En kuzey, en güney. İzmir var, Fethiye var. Sabah yağar, öğlen yağar, akşam soba yakarsın demiş. Ha, yanar sıcaktan, evet olabilir.

0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Hadımköy-Beylikdüzü bağlantı yolu Esenyurt-Avcılar, Basın Ekspres bağlantı yolu Mahmut Bey gişeleri çevresi Sultan Gazi Kağıthane etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe-Ataşehir'de çift yönlü aralık lıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana bir şey diyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana bir şey diyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdı. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diye Chicago Üniversitesi.
3: Emre Mutluşoğlu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklamlar.
3: Ooo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
4: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Pilot Garaj Shop'a expertise.
9: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Ve V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lulara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

Hanımlar beyler, sabah mevzumuzu veriyorum müsaadeniz varsa ve siz de müsaitseniz katılırsanız çok sevinirim. 0544-886-1886. Bütün şartlar olgunlaşmış ve her şey okey. Sadece senin ağzına bakan bir ekip var karşıda, seni gönderecekler. Bir haftalığına nereye gitmeye çok ihtiyacın var? Bir haftalığına nereye gitmeye çok ihtiyacın var? Söyle bakalım. O 7 gün sana iyi gelecek diye inandığın o yer neresi? İstersen oturma odasına, yatak odasına geç. İstersen bir hafta boyunca duştan çıkma. İstersen Seyşeller'e git. Bir hafta gitsem çok iyi gelir dediğin bir yer söyle bize. 0544-886-1886. Babamın yanına, harika. Bir haftalığına nereye gitmeye çok ihtiyacın var? 0544-886-1886. Bakalım senin nereye gitmeye ihtiyacın varmış bir haftalığına? Nasıl cevaplar gelecek?

0: göreceğiz. 0544 886 1886.
1: Nasıl bir tane bu? Teşekkürler seni bana verene.

Tayland'a atsınlar beni. Tayland'a atsınlar beni. Hani o 16 saatlik yolculuğu da göze almadan. Direkt atsınlar. Keşke ben öyle bir imkan olsa. Ben de hiç uçağa binmeden böyle ışınlanma teknolojisiyle. Bak konuyu ne kadar güzel değerlendirip kapatmış. Uzaya gitmeliyim demiş. Bir yol var ama dünyadan uzak. Düzce Akçakoca demiş. Bir haftalığına. Güzel Tayland beyler. Hayırdır ya. Dominik Cumhuriyeti demiş. Punta Cana. Emre Mutlu'nun evi demiş. Tam pansiyon. Gel kardeşim. Önden bir kapora alabilirsem yalnız. Seç bakalım hangisi. Börek. Börek. Tayland'a atsınlar beni. Kat at. Aynı mesajı nasıl yazdınız? Kalıp yan yana mısınız siz ya? Maldivler demiş. Tam altında da Giresun'a demiş. Yani köyüme. Hadi gel köyümüze geri dönelim. Fadime'nin düğününde halayı çekelim. Abi benim Giresun'a fındık toplamaya gitmeye ihtiyacım var demiş. Beni oraya göndersinler. Ya fındık toplamaya mı? Ya bir haftalık bir hakkım varsa gide gide oraya mı gideceğim? Dayımın oğlu ne yapıyorsun sen ya? Böyle bir daha aksiyonlu bir yer bulamadın mı? Yok mu öyle bir yer ya? Bir haftalığına bir yere gideceksin ve sponsorlu. Hemen yani hemen. İmkanlar sağlanacak. Nereyi seçersin? Bir haftalığına nereye gidip? Daha doğrusu sana bir haftalık neresi iyi gelir? 0544-886-1886. Adama bir hafta tatil hakkı verse fındık toplamaya gidecek. Bir de fındık mı kaldı? Bitti artık ya. Gelişmeleri takip ediyoruz. Kaldı mı hala? Toplanıyor mu hala? Bilenler vardır. Ordular, Giresunlular, Trabzonlular. Var mı şu anda toplanma işi bitti mi bitmedi mi?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bank Kart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ya şu ofise birazcık şöyle yerlere bir kum mum koysam da. Bir Tarkan tekmesi atsam kuma ya. Şöyle bir Tarkan tekmesi atsam da. Tövbeler ettim. 0-544-886-1-886 seni bir haftalığına bir yere gönderseler ilk seçeneğin ne olurdu? Sana neresi bir hafta çok iyi gelirdi? Söyle bakalım. Neymiş senin bir haftalığına kendini iyi hissedeceğin yer? Ne? Asos, Çanakkale, Sinop, pardon, Sinop üstündeymiş. Diğer mesaj, Çanakkale Asos demiş. Otel pansiyon da gerektirmez, çadır kamp alanlarından biri çadır da olur demiş. Kıyamam inşallah. Bir haftalığına dünyanın her yeri olabilir bak. Yani illa Giresun, fındık, fıstık. Ailemin yanına Türkiye'ye demiş. Seyşeller güzel. Memleketime demiş, memleketin asla yazmamış, biz tahmin edelim diye. Acaba 81 dilden hangisi? Yazar mısınız zahmet olmazsa memleketinizi? Her şeyi göze alırım abi, ne demek ya? Yeni katılanlar var. Bu saatte hem de bu saatte. Bizim öğlenimiz arkadaşlar. Bu saatte gelenler tünaydın diyorlar. 9'dan sonra gelenler de iyi akşamlar diyorlar. Bu yayının belli kuralları var. Burası öyle. Kafanıza göre girip çıkacağınız bir sınıf değil çocuklar. Oturun çocuklar, oturun. ...60 kabul ettik, canlandı sahne. Beni kuma tekme atarken canlandırdıysan yani... ...yapay zeka bile yapamaz bunu. Marmaris içmeler demiş. Oh! Oh'u da kendi yazmış, ben söylemiyorum oh diye. Orman evinde konaklamak demiş. Doğanın içine vallahi başka bir şey istemem. Peki. Eylül sonuna doğru Bozcaada veya Alaçatı demiş. Günaydınlar, iyi yayınlar. Zaten tatilin... Arkadaşlar bakın... Bu işi bilenler Eylül-Ekimcilerdir. Her zaman aklınızda bulunsun. Tam böyle denizin en güzel zamanı, havanın en güzel zamanı. Bir de bir Hazirancılar var böyle. Haziran'ın biri girdi ya, yaz geldi zannedip. Tamam, Antalya'ya gidersen ya da ne bileyim Bodrum'a falan gidersen ya da ne bileyim Mersin, Kıbrıs tamam okey de. Yani Haziran'ın başında Balıkesir'e gidersen ben bu suya giremem. Maalesef sezon birazcık daha kısa orada. Oradaki emekçilere, otelcilere, efendim taşımacılık yapanlara, turizm sektöründe faaliyet gösteren herkese Allah sabır versin. Sezonları çok kısa ama 2 ay kadar, hatta 1,5 ay kadar bir süre. Ama bu Antalya tarafında ya da daha güney illerimizde böyle değil. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi sıcaklıkların çok erken gelip çok geç gitmesiyle alakalı bir şey bu. Mesela Erdek, Marmara bölgesinde, tamam Balıkesir'e bağlı ama Balıkesir'in Marmara'ya bakan tarafında. Marmaray değil, Marmara'ya bakan tarafında. Erdek'e Marmaray mı geldi? Binelim o zaman. Öyle değil, öyle değil. Marmara bölgesine bakan kısımda. Bu arada Marmara ile alakalı da bir haber okudum. Haberin detaylarını vereceğim cımbızlara geçtiğimizde ama Marmara'da deniz altında canlılık, hareketlilik var diye bir haber yapmışlar. Vatos balıkları, köpek balıkları çeşitleri görülmüş falan diye. Prens Adaları'nı bilir misiniz? Biliyorsunuzdur. Prens Adaları hangileri? Kınalıada, Bozcaada nereden çıktı? Kınalıada, Heybeliada, Büyükada. Orada birkaç tane daha adamız var böyle İstanbul'un etrafında Marmara'nın Maltepe açıklarında bulunan kısımları diye ya da Kartal açıklarında bulunan. Orası aslında karşı adalar diye geçen bir bölge var ya, Prens Adaları'dır oranın esas ismi. Günün şarkısından sonra bu konuya bir değineceğim. Olay öyle değilmiş. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Emre Mutlu, ben gittim Tokat'a, geri gelmek zor oldu demiş. Bir hafta kaldım, Allah nasip ederse taşınacağım 2030'da. Tokat'a mı taşınacaksın 2030'da? Allah kısmet ederse taşın tabi abi, yani hedefin buysa. Arif Oltan Durgun. Almanya'dayım. Gececilikten çıktım. Yol arkadaşım oldun artık her sabah. Seninleyim demiş, sevgiler Oltan. Ne güzel isimmiş. Oltan ne demek hocam? Anlamını söyler misin bize? Öğrenelim, sağda solda Oltan diye birini duyarsak isminin anlamını biliyoruz diye hava atarız. Aramıza yeni katılmış Oltan. Oltan'a bir hoş geldin diyelim. El sallayalım. Merhaba Oltan. Oltan şu anda var ya, nereye düştüğünün farkında değil. Nereye düştüğünün farkında değil. Gececilikten yeni çıkmış, bir de o kafayla eve gidiyor yani. Yani sabaha kadar çalışmış adamcağız. Aramıza hoş geldin dostum. Teşekkürler. Kalbim kalbim mi? Ha, şarkının sözleri. Nepal'e kestane balı yemeye giderdim demiş. Nepal'e kestane balı yemeye. Kestane balı burada da meşhurdur ya. Karadağ'a giderdim demiş. Evet, Karadağ insana hakikaten Budva'ya ya da Kotor'a falan gidersen hakikaten o bir hafta sana iyi gelir agacım. Ben sana söyleyeyim. O sakin denizi. Ah ah. Namı diğer Montenegro. Mountain'dan geliyor yani. Monte dağ demek. Negro kara anlamına geliyor. Montenegro'yu böyle bir uluslararası tanımlamışlar. Oltan izine gelirken çikolata getir demiş. Bak gördün mü? Adam nereye düştüğünü şaşıracak demiştim. Geç kaldın Oltan, çok şey kaçırdın demiş. Oltan'a bir olta sallayalım demişler. Beyler, sakin olun, o daha yeni geldi. Adamı bunalıma sokmayın, gelir gelmez kaçıracaksınız. Trabzon'a giderdim demiş. Abi işe gitmeyeyim de neresi olursa olsun. Evet yani. Günaydın Yusuf, ben Sivas'a giderdim, Sivas'a demiş. Oltan hoş geldin, ben 3 yıldır buradayım demiş. Bu da şey böyle, Oltan'ın omzuna elini koyup, Oltan kardeş biz burada eskiyiz. Eski radyolardan biri senleyin demiş, teşekkür ederiz. Oltan artık kaçamaz demiş, yandı o yandı. Oltan diye bağırıyorlar, beyler ne yapıyorsunuz ya? Abi Oltan'ın instası var mı? Allah'ım sen bana sabır selamet ver ya.
2: Sakın kısma. Senin için en iyiler İstanbul FM'de.
1: Adama niye Hababam sınıfı Ahmet muamelesi yapıyorsunuz ya? Birazcık şimdi sesini aç bakalım radyonun. Şöyle bir güzelce temiz havayı içine çek. Hemen müsaitsen bir bardak lıkır lıkır bir su iç bakalım.

0: Show'da kısa bir ara.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
4: Peki. Okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
5: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Vinov Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Doğu Karadeniz'de de kuvvetli yağış olacakmış. Giresun demişken, Trabzon demişken, Finduk Fistuk demişken, Kamçatka Yarımadası'na demiş gitmek isterdim. Kamçatka. Kamçatka neredeydi? Vietnam'da mıydı ya? İnşallah. Allah, ağzımdan da çıktı şimdi. Galiba salladım ya. Kamboçya ile mi karıştırdım kelime benzer? Almanya demiş. Nürburgring. Pistine gitsek bir hafta gazlasak ne stres atardık, pamuk gibi olurduk. Abi tabii, gazlayacaksan pistte gazlayacaksın ya. Net yani. Pistler bunun için var zaten. Yani bir zararın olacaksa da araba. Rusya. Ha, Kamçatka, evet, o depremin olduğu yer. Bravo, bravo. Bunu da buraya oturtmuşlar, bir de maaş veriyorlar. Bir de maaş alıyor bu cahillik. Allah kahretmesin. Sabah sabah ne güldürdünüz beni demiş. Bir de ekran görüntüsü. Oltan. Oltan isminin anlamı. Oltan ismi Türkçe kökenli olup güçlü, lider, kahraman anlamına gelir. İsmin anlamı kararlılık ve cesareti simgeler demiş. Güzelmiş isminizin anlamı. Peki. Sağda solda bundan sonra Oltan görürsek. Etrafımızda bir Oltan'a denk gelirsek havalı bir şekilde söyleriz. Kardeş, senin isminin anlamı yani Türkçe kökenli bir kelime ve lider, kahraman anlamına geliyor ya. Kahraman ya, biliyoruz ya. Ben seni sen olduğun için seviyorum Oltan demiş. Oltan, gördün mü işte nasıl bir yere denk geldiğini. Vegin şarkısı abi, normalde Oltan yerine Volkan var demiş. Arkadaşlar, adamı korkutmayın, daha bismillah yeni gelmiş aramıza. Oltan'ın instasını soranlar, Oltan'ı Oltan olduğu için sevenler, daha adam yayına bağlanalı 10 dakika olmuş, Oltan'ı Oltan olduğu için nasıl seviyorsun ya? Bir Oltan var bende, benden içeri. Oltan, sen çok iyi bir insansın ve her şeyi başarabilirsin. Bu ne alaka şimdi? Ne alaka şimdi? Oltan, sen çok iyi bir insansın ve her şeyi başarabilirsin. 7C'den Gökay yazmış. Abi borç alıyorum. Şey, pardon, benzin alıyorum, borç versene demiş. 45 dolar. 45 dolar. Fullemesi mi bu? Teşekkür mesajı da gelmiş. Senin araba bu değil herhalde, değil mi? Buradaki gözüken. Adam San Diego'dan borç istiyor abi. Demek ki Amerika'da da durum kötü. Amerika bizi kıskanıyor galiba. Olabilir canım, Allah Allah. Herkesin maddi durumu bir ara dalgalanabilir yani, de San Diego, San Diego diye hava attık, adam bizden 45 dolar istedi ya. Bizi Amerikalardan da dinliyorlar, San Diego'lardan falan dedik. Dur, ben bir 45 dolar değil de bir 4 euro var, onu ama onu da Eda'ya vereceğim maalesef kardeşim ya. Keşke 2 gün önce gelseydin. O zaman vardı param, maalesef şu anda.
1: Siz neredeyseniz şarkılarımız da orada. Burası İstanbul FM.

0: fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo, hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun, aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Avcılar, Merter, Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Temde Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde Ataşehir, Ümraniye yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dün gece çok mu geç yattın? Ve sabah çok mu erken uyandın? Yoksa günün berbat mı geçecek? Akşama kadar tuhaf işlerle mi uğraşacaksın? Olsun. Bak burada kim var? Bu sabah da senin miyim? Benimle misin? Benimle misin? O zaman başlayalım.

0: geçerken araştırırım.
1: Tayland olur yeter ki bir yere gideyim demiş. Yeter gibi açılayım şu İstanbul'dan ha. Pipi adası. Phipi. Atın beni. Herkes atılma peşinde. Kimse uçakla o zahmete katılmayı. Allah. O zahmete katlanmayı düşünmüyor maşallah. Allah Allah. Kamçatka fena değilmiş peki. Merhaba.

Flap'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabilirsin.

Emre abi oltamın sarma kolu kırıldı demiş. Adam nereden adını oltan diye söyledi. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Nasıl bir kuyuya düşüyoruz da çıkamıyoruz sizle. Allah var etsin vallahi, yok eksik olmayın, ben memnunum. Kanmam be oğlum, neler gör. Çünkü niye toparlayamıyorum? Toparlayamamak da hoşuma gidiyor. Çünkü toparlanabilse bu Emre Mutlu Show olmaz. Türkiye'nin en değişik show programı olmaz. Bizim en büyük iddiamız ne? Türkiye'nin en iyisi demiyoruz. Diyemeyiz. Olsak da diyemeyiz. Ayıp olur. Ne diyoruz en değişik? Çünkü benim dinleyenim de değişik. Yani Türkiye'nin hatta dünyanın en değişik dinleyici kitlesine sahibim ben. İyi ki varsınız. Program sayenizde dönüyor. Maaşını ben alıyorum. O da o kadar olur ya. Yani o İstanbul trafiğinde olur öyle. Her zaman söylerim, oltanın yeri bende başkadır demiş. Yani evet, Tünaydın bir yere mi gidiyoruz demiş. Evet Ender, nereye gidiyorsun? Nereye gitmek sana iyi gelirdi? Bir haftalığına nerede olmak sana iyi gelirdi? Bu sabahki mevzumuz buydu. 0544

886-1-886. Bir haftalığına kaçsan kafayı kurtarsan sana neresi iyi gelir? Dünya üzerinde herhangi bir yer, ki uzay yazanlar bile var. O kadar dünyadan yani. Bir yer bulalım dünyadan uzak. Rusya'nın en doğusu. Var bir hayalimiz be, he? Olmaz mı? Mübarek Cuma günü Cenab-ı Allah herkesi gitmek istediği yere kavuştursun. Herkesin hayallerini gerçekleştirsin. Herkesin ettiği duaları kabul etsin, ibadetlerini kabul etsin. Herkesin kalbinden geçenin kat be kat fazlasını versin Cenab-ı Allah. İçimden gelerek söylüyorum bunları, biliyorsunuz, öylesine söylemem. Ama Tayland, Mayland için o kadar da, o duaya o kadar girmem yani. Hani Giresun'a Findoa, Fistoa diyene tamam da yani Tayland için de o kadar da kendime... Belli yani, çünkü Tayland güzide tatil bölgelerinden birisi. Şu durumda bizi darphane paklar demiş. Mantık olarak evet. Evet, doğru. Benim oltam çok iyi demiş. Oltanın resmini de istemedim senden. Niye bana oltasının resmini atıyorsunuz beyler? Benim oltamla karbon fiber demiş. Güzel balık yakalıyorum demiş. Oltamla Maldivlere gitmek isterdim. Norveç ya da Finlandiya, ya da olması lazım. Norveç, Finlandiya çok iyi olur be abi demiş. Aga demiş, bu havalarda evet. Bu havalar, yok o bu aralar mıydı? Bedük yazdı zannettim, Celal Cem'miş. Vallahi Bedük sandım ya seni. Cennet vatanda olmak isterdim. O öyle sanıyor, darphane ne ya demiş. Ladyboylarımı görecekler demiş. Onlar da insan hocam, yapacak bir şey yok. Ben olaya hümanist yaklaşıyorum. Yapacak bir şey yok. Rabbim bize nasip ettiği güzelliklerin en iyisini sana da nasip etsin inşallah demiş. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Günaydın demiş. Hayaller Amerika, hayatlar Cemal Kamaca Spor Merkezi. Cemal Kamaca değil o, Cemal Kamacı. Onu bir belirteyim. Çünkü Cemal Hoca'nın hem oğlu arkadaşım Mustafa Kamacı, sevgili Mustafa Kamacı'ya buradan selamlarımı göndereyim. Hem yeğeni Meral Kamacı, iş arkadaşım. Kamacayı yanlışlıkla yazmışsınız. Zaten doğrusunu biliyorsunuzdur. Türkiye'nin en eski şampiyon boksörlerinden birisidir. Yani Allah sağlık sıhhat versin. Hala da pataklar yani. Şu anda mesela beni pataklayabilir Cemal Hoca. Hey yavrum hey. Yok abi demiş, ne ladyboy, biz turistik yerler için istiyoruz. Hı. Hadi sana geliyor bu, hadi. Hadi sana geliyor bu sana. Yarın sabah yeniden başla. Yarın sabah yeniden başla. Neye başlayacaksan yeniden başla. Yaparsın şampiyon.

2569. Hanımefendi bir fotoğraf yollamışsınız lakin bizde tek açımlık fotoğraflar açılmıyor efendim. Zaten bugün şanslı günüm olduğunu ilan etmiştim. Bakalım şimdi göreceğiz. Göreceğiz bakalım ne çıkacak. Bugün attığımız oltanın ucundan nasibimizde ne var görecekmişiz diye düşünüyorum ben. Ben bugün şanslı gününde olduğuma inanıyorum. Efendim galerinizdeki 9. görseli bana atar mısınız? Fotoğraf ya da video olabilir 9. görsel. Atmak istemeyenler atmasın. Hayır canım ne münasebet diyebilirsiniz. Ama atacaksanız da 9.'yu seçmenizi rica ediyorum. Gelsin bakalım hadi bakalım bugün... Dün istemedim bugünün hayalini kuruyordum hep. Allah'ım. Sen ne istiyorsun ne istiyorsun sana ne lazım demeyin ben 9'u istiyorum. 9. görselde fotoğraf ya da video olabilir fark etmez. İstiyorsa 10 dakikalık video olsun. Yok 10 dakika çok uzun olur da. Bakalım 9'da ne varmış? Tam 9. görsele gelip ilet deyip İstanbul FM'e atıyorsunuz. Bakalım bu sabah kısmetimizde ne var? Bu sabah tutturabilecek miyiz? Bu ne ya? Hayat yoldaşınız diye bir hanımefendinin elinde turuncu bir telefon var. Bu Bahar Hanım atmış bunu. Teşekkür ederiz. Abi vallahi bu demiş. Mr. Bean with Rowan Atkinson. Tamam olabilir. Televizyondan bir çizgi film çekmiş. Kötü başlamadık. Evet bir zafer işareti. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Oo Gizem, Gizem selam var. Gizem benim arkadaşım yahu. Psiko Gizem diyeceğim de olmadı. Psikolojik çalışmalar yapan kıymetli bir dostumuz. Arkadaki, ya şimdi yani ilk profil fotoğrafına bakamadım, anlayamamıştım da. Selamlar Gizemciğim, günaydınlar. Arkada yine çocukları. Ha bunları tiplere baksana bir ya. İkisini de bağlamış arabasına. Günaydınlar efendim, günaydınlar. Tek açımlık fotoğrafı da Gizem.

0: Yapmış zaten, ondan istiyormuşum ben. Evet, tüm ciddiyetiyle Sevil Hanım'dan da bir fotoğraf gelmiş. Sanki şu anda beni 5 dakika sonra işten çıkaracak bir İK müdürü gibi duruyor. Bir de o arkadaki raf niye boş? Taşınıyor musunuz? Şirket battı mı? Ne oldu? Zaten maaş vermiyordu seni şirket. Ben biliyorum. Enteresan bir şey yani. Hollanda'dan Kadir'den bir fotoğraf gelmiş. Çok güzel bir nehir galiba burası. Deniz de olabilir. Tam bilemiyorum. Yeşilliklerin içinde suyun üzerinde. Suyun üzerinde seyreden bir teknenin üzerinden evlatlarını attığı muhtemelen bence. Seni ben yerim. Bir tane bize şarkı söylesin ya. Bir tane şarkı söylesin hadi. Selin bir şarkı söylesene, onu da yayınlayayım Allah aşkına.
1: Dinleyebileceğin en...
0: Hello dostum, hello dostum, hello Gizem.
1: Çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Çok seviyoruz.
1: Burası İstanbul FM.
0: Gizemciğim günaydınlar. Beni bütün radyolarımda takip eden kıymetli bir dostumdur. Psikolojime çok iyi geldiği zamanlar da olmuştur. Sonrasında benim psikolojimden çok köpekleriyle ilgilendiği için... Çok da bir aralar böyle bir koptuk ama yine geldi buldu bizi.

Teyze kutusu İhsan demiş. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne yazmış dur bakalım. U11 enkaz su topu takımında. Şimdi fotoğrafa baktığım zaman bu çocuk zaten İhsan'dan başka bir şey olmazmış. Elindeki şampiyonluk kupasıyla beraber aferin. Helal olsun koçuma benim. Ama İhsan yani başka bir isim olmazmış. Allah İhsan yaratmış çocuğu. Allah ona İhsan başarısı vermiş. İhsanlı bir kardeşimiz. Tebrik ediyorum kendisini. Ölçüm yapacağım cihazların sıralamasını yapıyorum bu hafta demiş. Ama iş biriktirmek gibi bir huyum yok. Ellerinize sağlık. Tokat'tan 9 numara en iyi dost demiş. Tokat'tan bir fotoğrafımız var. Güzel bir köpecik fotoğrafı var. İsmi de Türkiye'de çok az bulunan köpek isimlerinden birisi Paşa. Yani. Mesela. Merhaba, Bozdoğan'dan dinliyorum. Selamlar demiş. Bozdoğan neresiydi? Bozdoğan Aydın. Ha evet, tamam. Okey, daha önce yazmışsınız, gördüm şimdi. Bu fotoğraf Makedonya'ymış. Az önce sallayanlar oldu yanımda. Bir su görünce gördüğü tek su olan yer zannedip böyle yani gerçekten. Makedonya'nın neresi acaba? Severiz Makedonya'yı. Kocaeli Spor Ahmet maçı demiş. 2-0 nasıl yendik ama demiş. Spor bu. Yensek de yenilsek de tuttuğumuz takımı desteklemeye devam edeceğiz. Oğlum ve ben demiş. Bir fotoğraf gelmiş. 9. fotoğraf buymuş. Serpil Hanım. Yakışıklı oğlunuz ve sizin bütün güzelliğinizle, ihtişamınızla ekranımızı şenlendirdiniz. Teşekkür ederiz. Devam edelim bakalım gelen fotoğraf.

0: taraflara gelen videolara. Kardeşim günaydın, kolay gelsin, konu ne acaba demiş. Abi konunun üzerinden çok çok seneler geçti, çok seneler geçti. Ya abi, Murat abi, bak kafana göre geliyorsun. Dayı dayı sınıfın ortasına giriyorsun, okulun en böyle sınıfta kalan çocukları vardır ya. Hani böyle benle beraber mi bot bağladınız? Tamam, seninle beraber bot bağlamadık da. Biraz erken gel. Ne konusu ya? Saat olmuş 10'a 10 var, çeyrek var, 20 var, neyse. Ayıptır ya. Sen ne oldu? Kendi iş yerini mi açtın? Gitmiyor musun işe gücü? Anlamadım ki ben. Galerindeki 9. görseli at dedim. Fotoğraf ya da video fark etmiyor. Kaya Çetin atmış. Yanında Steve Jobs'un gençliğine benzeyen bir kardeşimiz de kendi fotoğrafını da atmış. Veys Bey'e selamlar demiş. Malları yükledik gidiyoruz. Reklamlar geliyorum.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sizi Gaziantep'e götüreceğim. Gaziantep'in İstahiye ilçesinde otorastik işi yapan Ahmet Göğebakan 24 yaşında ve Melisa Göğebakan'ın 22 yaşındaymış kendisi de. Düğününde damada ilginç bir hediye takılmış. Öncelikle Allah mutlu mesut etsin, yuvalarını daim etsin. Gaziantep'te yaşanan bu olayda evlenen Ahmet ve Melisa çiftine arkadaşları otomobil lastiği takmış. Altından daha değerli olduğunu söyleyen takıyı takan vatandaş, ilginç hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çiftle beraber renkli anlar yaşamış. Vallahi hesap ettiğim zaman gerçekten altından pahalı. Yani şu anda 10 bin lira olsa bir tane lastik. 4 lastik 40 bin lira bir takım lastik, o da ortalama bir lastik yani, daha pahalı 60-70 bin liraya da gelir. Çeyrek altını biliyorsun, benim çeyrek altınım var, her gün fiyatını takip ediyorum. Umarım arabasına göre takmışlardır. Çünkü arabasına göre takmadılarsa altını bozdurabilirsin de lastiği nasıl bozduracaksın onu bilmiyorum. İlginç bir hediye olmuş. Fakat hikayenin geri kalanı şöyle. Nihat Bey takmış bu hediyeyi. Demiş ki 5 yıl önce ben evlenirken de bunun babası, yani damadın babası bana lastik takmıştı demiş. Adam 5 yıl boyunca, çocuk 19 yaşından beri. O çocuk 19 yaşındaymış, şu anda 24 yaşında çocuk dedim, genç kardeşim yani. Bugünü beklemiş yahu. Damada lastik takmak, ne bileyim, boynuna takmadı inşallah, görüntülerde yok da. Bir takım lastik diye etmiş, bir de lastiği süslemişler ya. Takı sırasında lastikle giren adamın ne yaptığını anlayamayan davetliler. Sonrasında anlamışlar, evet, çeyrek altını 11.600 liraymış. Yani 4 çeyrek takmış gibi olmuş yani o. Lastiğin markasını bilmiyorum, ortalama bir lastikten bahsediyorum. Çok değişik, çok değişik. Şimdi sizi Amerika Birleşik Devletleri'ne götüreceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nde 80 dolara bardağı, 80 dolara alıcı bulan Kopi Luwak kahvesi, duydunuz mu hiç? Üçü bir aradaya benzemez ha. 80 dolar. 400 lira falan mı yapıyor? 4000 lira mı yapıyor? Benim artık algım iyice. Teselli. Kopi Luwak kahvesi. Ben sabahları bir şat Kopi Luwak atmadan kendime gelemem. Fincanı 80 dolardan satılıyormuş. Ya biri koluna çarpsa, yere dökülse falan kavga çıkar orada ya. Yani tat kaçar, anladın mı? Hani üçü bir arada döksen onunla ilgili bir sıkıntı olmaz da, yani bir damla dışarıya taşsa. ...4000 TL bardağı. Türk parasıyla ben 480 doların 400 lira olduğunu sanacak kadar da kara cahil bir... Abi algım bozuldu, ben ne yapayım, kaç dolar kaç para yapıyor bilmiyorum, bilmiyorum. Dolarım yok, olsa takip edeyim. Sırf bu rakamlarda yanılmamak için şimdi çıkıp bir tane döviz bürosundan 2 dolar alacağım kendime. Sırf rezil olmamak için yani. 4 lastiğin bir aradası demiş, tamam da jantlı mı demiş, jantı var mı? Jantla çok pahalıya gelir, o jantla beraber 100 bin lirayı bulur, öyle yok. Sadece lastik. Çok enteresan ya. 80 dolara kahve mi olur ya? Fırt isteyene vermeyeceğim bir kahve bu yani. 4000 lira. Fırtı kaç para biliyor musun? Bunun fırtı 200 lira.

Yani orada yaşıyorsak o kadar pahalı gelmez diyorsun ama bak $80 çok ciddi bir para. Yani Amerika'da şu anda saatlik, orada biliyorsun yani aylık değil saatlik hesaplanıyor çalışma fiyatları. Amerika Birleşik Devletleri'nin herhangi bir yerinde $10 saatlik rakam için ciddi bir rakam. 8 saat çalışıp bir bardak kahve içmek de hiçbir Amerikalı'nın işine gelmez. $11 var, $12 var ama kimse $20-$30 almıyor çok genius bir iş yapmıyorsan. Normali ortalaması $10 gibi düşün. 8 saat çalışacaksın, çıkışta bir bardak kahve verecekler eline. $2 yüklü bir meblağ, yalnız girme demiş bence. Yanına birilerini de al demiş. Döviz. Döviz bürosuna $2 verir misin desem adamı gülme tutar herhalde. Hadi canım, hadi kapatma dükkanını, hadi. Abi kız kardeşine borcunu ödedin mi, ne oldu o iş? Ödemedim daha be. Param yok, dur bir maaşı alalım. Öyle hemen ödeniyor mu 200 lira ya? Ne kadar kolay değil mi dışarıdan? Bende 2 euro var demiş, müşteri vermişti, onları sana vereyim de para algın değişmesin demiş. 2 euro da iyi para ha. 100 lira aga. Hatta küsür, 100 küsür lira. Öyle 2 euro deyip geçme. Yanlışı seçme. Evet, 9. fotoğraf olarak Recep kardeşimiz, Recep diye tahmin ediyorum, Reco. Bir fotoğraf atmış. Cilveli çıkmış demiş bu fotoğraf. Evet, hakikaten cilveli çıkmış. Yakışmadı kardeşim. Şaka yapıyorum, yakışmış yakışmış. Efendim, Kim Jong-un seçimler yapılmış Kuzey Kore'de. Biliyorsunuz Kim Jong-un dünyanın en tatlı görünüp en acımasız liderlerinden birisi olarak tasvir ediliyor. Ben söylemiyorum bunu. Bu böyle yani, hakkında çıkan haberlerle ilgili. Seçimlerde %99.93 oy almış. Bunun için de özür dilemiş. Demiş ki %100'e ulaşmak için çok çalışacağını belirtmiş. Ve 0.07'lik oy oranına sahip olanlara ceza vermeyeceğini söylemiş. İşte adalet, işte demokrasi, işte demokrasinin beşiği Kuzey Kore. Ya zarfı marfı açarken yırtmışlardır, %100'dür o, orada bir yanlışlık vardır ya. Ben söyleyeyim, orada bir yanlışlık vardır yani kesin.

Kaptan iş yoklaması başladı. Kaptanlar burada mı? Ben buradayım der misin kaptanım? Bir tane emoji istiyorum senden. Eğer benim şu anda sesimi duyabiliyorsan bir saniyeni ayırıp bir tane emoji atar mısın bana? Sana çok güzel bir şarkı ayırdım. Her zamanki gibi son şarkım sana geliyor biliyorsun.

tane emoji istiyorum. Burada olanlar ben buradayım desinler. Olur olur, hepsi olur. Bana ne patlıcanlar, ne mısır koçanları, ne salatalıklar geliyor emoji olarak. Salla gönder, sıkıntı yok. Yeter ki burada olduğunu göreyim de mutlu olayım, öyle gideyim buradan be. He? Yaparsın bunu be. Bir tane emoji atacaksın alt tarafı. 0544-886-1886. Kampanya gibi söyleyeyim mi? Hem de ücretsiz. Sesimi duyan kim varsa lütfen yollasınlar. Amerika'dan gelen misafirlerimiz diye bir video var. Videoyu seyrettik efendim. İngilizceniz yetmemiş ama olsun. Eğlendik biz. Ama yayına veremedim. Yok, bütün mesajlarınızı da okudum. Mesajlarımı okumasan da buradayım demiş. Trip yapmış ufaktan bir. Olur öyle şeyler. Ara sıra. Uzun zamandır dinlemediğin, belki de dinlemeye ihtiyacın olduğu bir şarkı geliyor sana benden. Hem de sana özel. Çünkü seni çok sevdiğimi biliyorsun. Bu haftayı da böyle kapatmış sayılırız artık. Cuma günü çünkü bugün. Ölmez sağ kalırsak pazartesi sabah 07.00'da Efsane Radyo İstanbul FM'de Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show'da buluşalım, görüşelim, gülüşelim derim ben. Eğer yapacak daha iyi bir işin yoksa ya da velinden aldığın mazeret kağıdın yoksa buluşalım, görüşelim, gülüşelim. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana. Her şeyden önce sağlıklı kalalım. Huzurlu, mutlu, neşeli, İyi haberler alabileceğim ve keyifli geçirebileceğim bir hafta sonu olsun inşallah. Pazartesi sabahı görüşürüz. İmkanın varsa bağıra çağırır şarkıya eşlik et. Sesini sonuna kadar aç. İmkanın yoksa içinden mırıldan. İlk defa duyuyorsan da çok şanssız bir insanmışsın. İnşallah ben vesile olmuşumdur bunu duymana. Seni çok seviyorum. Hoşça kal.

0: ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.
1: İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Köprü yoğunluklarına baktığımızda 1. ve 2. köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Avcılar, Merter, Topkapı, aksi yönde Mecidiyeköy, Haliç, Halıcıoğlu, Merter etkili. Temde Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Sultan Gazi, Seyran Tepe, aksi yönde Bayrampaşa, İstoç geçişi etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe, Üsküdar, Temde, Ataşehir, Ümraniye yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Müzik dünyasından en yeni gelişmeler,
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar hafta içi her gün saat 16'da İstanbul FM'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde

0: ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Reklamlar.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: Sigorta Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

0: kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Auto Expertise. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağızsa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol, Bank Kart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr.

daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklamlar.

hiç duydunuz mu ya da siz birine söylediniz mi? Var var, şöyle bir söz var. Hani nedir? Size ya da sana şeklinde ifadeyle yağmurlu havada su yok derler ya. Yani artık sizi gözden çıkarmışlardır. İşte ne bileyim, sevmiyordur seni adam. İşte kardeşim sana yağmurlu havada bile su yok derler ya. Şimdi dün akşamki ya da bu sabahki yağmur işi galiba ona döndü. Benim açımdan döndü. Şöyle söylüyorum. Şimdi radyoya geldim. Herkes diyor ki dün akşam ne yağmur yağdı ama her tarafı sel götürdü. Acayip şimşek çaktı, yıldırım falan filan. Ya diyorum ki siz nerede yaşıyorsunuz? İstanbul'da. Ben de İstanbul'dayım. Hangi tarafta yağdı bu yağmur? Ben yağmurun y'sini görmedim daha. Saat şu anda 14.09. Ha yok, bir dakika. Yalan söylemiş olmayayım. Saat 12 gibi radyodayken, işte 12 gibi bir 2-3 dakikalık yağmur yağdı. İşte o zaman bir yağmuru gördüm. Ama ne öncesi ne sonrası bir daha yağmura yakalanmış değilim. Yağmuru görmüş değilim. Tamam, çok bahsettik, yağmur yağacak, hava serinleyecek, şöyle böyle olacak diye, ama işte o yağmuru göremeyen tek ben miyim acaba? Vallahi ya. Neyse. Ya canım, sonuçta yağmur yağsın da biz görmeyelim. Havalar serinlesin de tamam, onu hissedelim. Onda problem yok ama yapacak bir şey yok. Bakın dün de söylemiştim zaten. İstanbul bir ülke gibi, bir tarafta yağmur yağarken diğer tarafta yağmayabilir. İşte yağmur yağacak beklentisine her taraftan girmeyelim. Bu arada ne yaptınız? Dün akşam bir ay tutulması oldu. Nasıldı duygularınız? Yani hissiyatınız ya da ne bileyim, işte bir sinir var mıydı, bir duygusallık var mıydı, ya da fotoğraf çektiniz mi o saatlerde? Geç bir saatte ama yine de belki o saatte ayakta olanlar vardır diye düşünüyorum. 28 Ağustos Cuma günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve tabii ki her zaman olduğu gibi İstanbul FM'de Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar beraberiz. Keyifli, çok güzel bir Cuma günü öğleden sonrası olsun istiyoruz. Güzel şarkılar var bize eşlik edecek. Bugün de konuşacağımız, anlatacağımız çok şey var. Ve tabii Cuma olması sebebiyle beraberliğimizin ikinci saatinde de isim soy isme göre ideal mesleğe bakacağız. Hoş geldiniz. Müzik.

bileyim yani o beklediğim, ben biraz beklentimi yüksek tuttum galiba. Yani o beklediğim serinlik bana çok yani gelmedi gibi gözüküyor. Tamam yani tabii ki düne göre, bir önceki güne 4-5 derece bir hava serinliği var. Yani nemde bir azalma var. Zaten nemin azalması otomatik olarak serinleştiriyor. Ama sanki hani ben biraz daha böyle bir üzerimize böyle bir şey sweat alırız gibi falan düşündüm ama yok. Yok öyle bir şey yok. Ya ya. Şimdi mesajlarınız geliyor bu arada. Çok teşekkürler. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarası sevgili dinleyiciler. Yani şimdi şöyle bir şey var. Cuma günü biraz daha keyifli olsun istiyoruz ya. Yani sizler de tabii ki nedir, bu şarkılarla keyifleneceğiz hepimiz aynı zamanda. Ve tabii ki sizler de duygularınızı, düşüncelerinizi WhatsApp mesajları üzerinden de bize aktarabiliyorsunuz. Yani beraber yapıyoruz bu programı, bilginiz olsun. Ama zaten ikinci bölümde isim soy isme göre ideal mesleğe bakacağız ya, işte o bölümü zaten WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyoruz. Onunla alakalı detayları hiç merak etmeyin, birazdan vereceğiz. Biraz eğlenceli, güzel bir bölüm, bilginiz olsun. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır. Yalçın.net başladı, devam ediyor. 16'ya kadar da buradayız. Bir kez daha hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oo, kimleri görüyorum, kimleri?

Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yalçın diyor, gece aslında diyor çok geç saatte yağdı. Uykun nasıl derinse artık diyor. Duymamış ve görmemişsin çünkü sabah yağmamış gibiydi diyor. Ya işte böyle bir durum da var yani, bakın sonuçta çok derin de uyumam ama uyuduğum zaman da kimseyi duymam. Dışarıda özellikle, dışarıdan. Demek yağdı. Vay vay vay vay. Hiç haberim olmadı. Hoş bulduk Yalçın. Kızımı yeğenim götürürse bir keyif yaparım. Götürürse derken kızını yeğenin bir yere gezmeye mi götürsün? Onu mu demeye çalışıyorsun? Şu kızı da bir yere götürseler de ben de tek başıma bir keyif yapsam diyor. Beyoğlu'ndan Zehra. Peki tamam. Bilmiyorum artık ne olur ne gider. Ben çok kullanırım diyor Aysel. Yağmurlu günde su yok sana derim. Ve yaparım da bu arada en sevdiğim gün gelir demir kapı tahta kapıya muhtaç olur. Ne oldum deme, ne olacağım de. Çok. Ya evet, bir gün aslında böyle bir program yapalım. Bir saate ayıralım. İşte böyle hani normal hayatınızda en çok kullandığınız sözler, işte deyimler gibi gibi, bu tür sözler vardır ya işte. Benim de gerçekten hep böyle kullandığım, ne oldum değil ne olacağım diyeceksin. Bu çok önemlidir insan hayatında. Çok severim diyor. Hepsi yaşanmış ve söylenmiş diyor Aysel mesela. Ben de kimseye bir eşya ya da borç vermeyi sevmem. Nedir? İşte hani yani borç verip de malımı verip de insanlarla kötü olmak istemem diyor. İyi yayınlar diledi. Çok teşekkürler. Sen de hoş geldin o zaman. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Mesajlara devam edeceğiz ama şöyle bir bakalım günün şarkısı neymiş, onu dinleyelim.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu.
1: Dinlemekten keyif aldığın tüm şarkılar burada. Burası İstanbul FM.
2: Burası İstanbul FM.

Şimdi Özlem diyor ki akşam gece 2'de yattım. Saat 4'te yağmurun sesine kalktım. Camları kapattım diyor. Camı kapatmıyorsunuz genelde, pencereyi. Şimdi burada vallahi diyor senin yüzünden 5-15'e alarm kurmuştum. Kalktım gece yatarken şu ay tutulmasına bir bakayım diyor. Parlıyordu. Fakat 5'te kalkınca 5-15, 5'te kalkınca yoktu. Boşu boşuna yat kalk yaptım diyor. Hay Allah. Ama bu arada Üsküdar'da yavaş yavaş tekrar yağmur yağmaya başladı. Ama diyor hani ben her zaman olduğu gibi tekrar yağmaz. Ne de olsa gece kıyamet koptu diye yanıma hiçbir şey almadım. Birazdan Beşiktaş formamla ıslanacağım diye. Yağmurlu bir günde biliyorsun Beşiktaş marşı var. Ha bu arada Beşiktaş demişken de dün akşam 1-0 yenildik ama turu atladık. Trabzonspor için gerçekten çok üzüldüm. Acayip derecede üzüldüm. Ve Fatih Tekke'nin hemen maçtan sonra istifa kararı zaten gece 3'e doğru Trabzonspor kulübü tarafından da istifa kabul edilmedi şeklinde de bir tabii ki paylaşımı vardı kulübün. Fatih Tekke'nin istifasını kulüp kabul etmedi. Bilmeyenler varsa onlar için de bunu söylemiş olalım. Şimdi bu arada Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu sevgili dinleyiciler. Saat 15'te de Trabzonspor'un rakipleri belli olacak. Orada eğer yetişirse onu da paylaşırız sizinle. Nedir? Şimdi valla Beşiktaş'ın rakipleri Leverkusen, Union, Celtic, Crystal Palace, Ormanya, Hapoel 1 ve Hoffenheim. Takımlar bunlar. Yalçın hiçbirini bilmiyoruz diyebilirsiniz. Yo, tabii ki Beşiktaş'ımıza tabii burada yeni turda bütün takımlar karşısında başarılar diliyoruz. Avrupa'da gerçekten kolay maç yok. Bakalım neler olacak, neler bitecek. 14.39 yaptık saatleri. İstanbul FM'de Yalçın.net devam ediyor. Unutmayın beraberliğimizin ikinci saatinde isim soy isme göre ideal mesleğe bakacağız.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

aziz. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Merhaba diye başlayan bir WhatsApp mesajı. WhatsApp yalnız. WhatsApp mesajı. Feyzullah Temuçin. Doğru yazdık. Hoş bulduk diye de yazdı gönderdi. Sonra da demiş ki Rumence'de C ile yazılır. Ancak Türkçe'de telaffuzuna uygun olması için Ç ile yazdım diye de bir açıklama yapmış dinleyicimiz. Olsun, C de olabilirdi. Söyleyebilirdik yani. Temuçin de diyebilirdik. Problem değil. Hoş geldin Romanya o zaman. Çok teşekkürler. Bu arada Romanya için böyle şöyle derler. Aşıkların ülkesi falan. Doğru mu? Ne bileyim, yazıyor orada burada falan. Doğruysa bize de mutlaka bir haber ver, aydınlat. Yağmur duyulmayacak gibi değildi. Şakır şakır yağdı. Özellikle Sütlüce'de diye de yazıyor dinleyicimiz. Allah Allah, bana ne yedirdiler, ne içirdiler akşam ya da gündüz, dün nasıl olduysak ben hiçbir şey duymadım. Yalçın, burada da yağıyor yağmur, size de göndereyim diye de yazdı gönderdi. Kim gönderdi? Ömer. Ama orası neresi Ömer? İşte orayı da söyle bize. Yavaş yavaş ilk saatin sonuna doğru yaklaşıyoruz. İkinci saate doğru ilerliyoruz. Radyolarını yeni açanlar varsa onlar için de söyleyeceğim. Beraberliğimizin ikinci bölümünde isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Sevgili dinleyiciler, elimdeki program sayesinde şu anda çalışıyor olabilirsiniz, para kazanıyor olabilirsiniz, güzel bir mesleğiniz olabilir ama acaba o meslek sizin için ideal mi? Yani ideal mesleğiniz ne? Biraz ona bakacağız. İkinci saatte daha fazla detayı vereceğim size. Kulağınız bizde olsun.

burası Almanya diye yazmış. Yalçın, burası Almanya. Bamberg. Bak vallahi yazıldığı gibi okudum, bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Vallahi zaten 1-2 haftaya kalmazsan Almanya'da kar yağışı da başladı dersin. Oraya biraz daha erken yağıyor ya, o yüzden. Hani gidip yaşadığımdan, bildiğimden, şöyle yaşadığımdan, gördüğümden değil de bildiğim

0: Kimden diye söylüyorum. Peki, şahane. Şimdi ne diyor? Ha tamam, bu ideal meslekle alakalı zaten ikinci saatte aktaracağız. Hiç merak etmeyin, ikinci saatte isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakacağız. Mesajlarınız geliyor, onunla alakalı detayları hiç merak etmeyin paylaşacağız. Ama bu saati 1994 yılından bir şarkıyla kapatalım isterseniz.
1: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul FM.

0: FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM. İstanbul
6: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Yalçın.net
0: devam ediyor.

yeni saatteyiz. Yalçın.net de devam ediyor tabii ki, 16'ya kadar beraberiz. Bu saatte daha öncesinde söyledim, radyolarını yeni açanlar için de söyleyeceğim. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Bunu haftada bir kere bir saat yapıyoruz. Evet. Şimdi biraz daha böyle eğlenceli, keyifli bir bölüm. Şu anda evet herkes çalışıyor olabilir, bir iş sahibi olabilir. Evde de oturuyor olabilirsiniz, hiç fark etmez. Ki isim soy isminize göre sizin ideal mesleğinizi bulalım. Belki sonra oturmazsınız. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Elimdeki o program sayesinde boş kutucuklar var. Adınız, soyadınız yazan. Oraya sizin adınızı, soyadınızı yazdıktan sonra altında da ideal mesleğimi bul butonu var. O butona basıyorum. İdeal mesleğiniz, yeni mesleğiniz hayırlı olsun diye bunu size aktarıyor. Şimdi eğer ki ideal mesleğinizi merak ediyorsanız katılabilirsiniz. Katılmak için de şöyle yapıyorsunuz. WhatsApp'tan mesaj gönderiyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, şu anki mesleğinizi ve şehrinizi yazın sevgili dinleyiciler. Ve 0544 886 1886'ya gönderin. Bu kadar basit. O programa sizin adınızı, soyadınızı yazacağım. Evet, hiç istemediğiniz bir meslek söylüyor olabilir. Siz kabul etmeyebilirsiniz ama o işte sizin isim soy ismindeki algoritmalardan, harflerin algoritmasından çıkan ideal meslek. Olay bu. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Şu anki mesleğinizi, şehrinizi yazın, bana gönderin. Bakalım bu hafta neler çıkacak.

Hoppa. Şimdi bu arada Sakiler grubunu seviyor musunuz? Sevenler vardır mutlaka aramızda ama dün bir açıklama yayınladılar. Artık misyonumuzu tamamladık. Sakiler grubu ayrıldı diye. Evet. Yani şu şarkıları söyleyen grup artık dağıldı. Bir araya tekrar gelirler mi, gelmezler mi? Yani aslında hani grupların bir zaman sonra, yıllar sonra

0: sonra kaderi gibi gözükse de hani bir tek MFÖ mü var? Onlarda da tabii ki hani ölüm kalım meselesinden dolayı böyle eksilmeler oldu. Ama yani baktığınız zaman tamam onlar da teker teker single da yaptılar, vokal yaptılar, kendi şarkılarını da yaptılar. Ama bir bakıyorsunuz Harbiye'de Basar Fuat Özkan konseri oluyordu. İşte yani bir arada olmak gerçekten çok zor. Peki şimdi mesajlar geliyor, çok teşekkürler. İsim soy isminize göre ideal mesleğinize bakıyoruz demiştik. WhatsApp numaramız 0544-886-1886 sevgili dinleyiciler. Eğer ki ideal mesleğinizi merak ediyorsanız, katılmak istiyorsanız yapmanız gereken basit, adınızı soyadınızı doğru şekilde yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi, şehrinizi yazıp bana WhatsApp'tan gönderiyorsunuz. Şimdi birkaç isimle bir başlayalım, ondan sonrasında devam edeceğiz. Böyle ilk saatlerde gelen mesajlardan bir tanesi, İran'a gidiyoruz. İran'dan diyor ki merhaba, ben Emin Esed Poğur. Doğru okudum bilmiyorum, öyle yazmış. İran'da bir sinema ofisinde çalışıyorum ve teknoloji programlamaya ilgi duyuyorum. İdeal mesleğim ne olduğunu da çok merak ediyorum diyor. İran'dan dinliyor dinleyicimiz şu anda. Vallahi Emin'cim senin ideal mesleğine göre, yani isim soy ismine göre ideal meslek bu programa göre çoban çıktı. Öyle yazdı vallahi. Fatih Kırıcı'yla devam edelim. Fatih Kırıcı, muhasebede çalışıyorum Yalçın. İdeal mesleğimi de öğrenmek istiyorum diye yazdı, gönderdi. İstanbul'dan yazıyor. Fatih'cim senin ideal meslekte ormancı çıktı vallahi. Muhasebeci ormancı, muhasebeci orada. Dur bir tane daha bakacağız. Gülşah Yorulmaz tekstilde çalışıyor. İstanbul'dan yazdı kendisi. Gülşah'cığım senin ideal mesleğini de hemen söylüyorum. Ah yani biraz yorucu olacak ama Gülşah'cığım senin ideal meslek bu programa göre vallahi marangoz çıktı.
1: Unutulmuş, kurutulmuş güllerim var avuçlarımda. Belki üzüm, belki de aşk.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi başta söylemiştim size sevgili dinleyiciler, yani belki evet kabul etmediğiniz meslekler söyleyebilir size. Mesela Emin diyor ki ama benim hukuk diplomam. Ya tamam. Ay Allah ya. Peki İstanbul FM'de isim soy isminize göre ideal mesleğinize bakmaya devam ediyoruz tabii ki. Yeni katılanlar var aramıza, öyle de var. Yeni gelen mesajlar var. Bu arada hani isim soy isminize göre acaba ideal mesleğiniz nedir? Bunu merak ediyorsanız WhatsApp'tan mesaj göndermeniz yeterli. Adınızı soyadınızı yazıyorsunuz. Yanına şu anki mesleğinizi yazın, şehrinizi yazın ve bana gönderin. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız dedikten sonra devam ediyoruz. Kiminle? Selim Urfalı'yla mesajını bulabilir miyiz? Bulduk. Şu Belçika'ya gidiyoruz. Selim Urfalı marketçi diye yazmış. Belçika'dan selamlar. Ayrıca bugün eşim Yeliz'in de doğum günü diye yazdı, gönderdi. O zaman eşin Yeliz'in doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz Selim'cim. Peki şimdi o zaman senin ideal mesleğine bakacak olursak bu programa göre de dedi ki Selim Urfalı'nın ideal mesleği iş insanı. Yani güzel. Yeşim Tek'le devam edelim. Tekstille uğraşıyorum Yalçın. Kolay gelsin, yayınlar diledi. Aa Yeşim, bir şey söyleyeceğim. Yani genelde bu ideal meslek çıktığında soruyorum. Biraz mesela arkadaşlar arasında komik misin, espri yapar mısın, güldürür müsün? Neden soruyorum? Çünkü senin ideal meslek stand-upçı çıktı be. Vay vay vay vay. Güzel. Önder Gümüş'le devam edelim. Mağaza sahibiyim diye yazmış. Ya abi daha ne istiyorsun ya, bırak. Hangi mağaza acaba? Peki Önder, senin ideal meslekte genel müdür. Tamam, senin mağazanın müdürü sensin. Son bir tane daha bakalım. Ali Sarıca İstanbul'dan yazıyor. Garson kendisi. Aa Ali'cim, senin ideal meslek. Vallahi yapar mıydın? Yapmak ister miydin bilmiyorum ama senin ideal meslek dublör çıktı. Vay vay vay vay. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız.

Devam ediyoruz İstanbul FM'de. İsim soy ismimize göre ideal mesleğinize bakıyoruz. Mesajlar da geliyor tabii ki. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Bu arada Trabzonspor'un da rakipleri belli oldu sevgili dinleyiciler. Belli oldu. Şuradan bir hadi bakmadan, isim soy isme göre ideal mesleğe bakmadan bunları bir sizinle paylaşayım. Şimdi Trabzonspor Almanya'dan Freiburg'la, Sırbistan'dan Kızıl Yıldız'la, Finlandiya'dan Kups'la, İskoçya'dan Hertz'le, Çekya'dan Jablonec'le, Bulgaristan'da CSK Sofya'yla eşleşmiş durumda. Takımlar bunlar. Haydi bakalım. Şimdiden başarılar. Eşleşmeler tamamlandı dedikten sonra gelelim mesajlarınıza. Nerede kaldık? Kimde kaldık? Şurada mı kalmıştık? Heh. Bir mesajda iki isim var. Bilal Özcan ve Şamil Çelebi Özcan. İkisi de memur. Öyle yazdılar. Peki o zaman bakalım. Bilal Özcan, senin ideal meslek bu programa göre mühendis çıktı. Ama ne mühendisi onu bilmiyorum. Şamil Çelebi Özcan'a baktığımız zaman da o kuaför çıkıyor. Ama genel kuaför galiba, bilmiyorum. Erkek, kadın, çocuk bir şey yazmadı. Sadece kuaför. Bazen yazıyor işte erkek kuaförü, kadın kuaförü şeklinde ama burada bir genel kuaförlük söz konusu. Bir tane daha bakalım. Fatma Erbudak İstanbul'dan yazdı. Ev hanımıyım diye yazdı, gönderdi. En zor meslek valla. Fatma, parti kur, oy verelim. Senin ideal meslek politikacı çıktı. Ay ay ay ay ay.

Sana doğru da yaklaşmışız ama tabii ki veda etmeden önce bakacağız birkaç isme daha. Gelen mesajlar var. İsim soy isme göre ideal mesleğe bakıyoruz ya. Şimdi nereye gidiyoruz? Fransa'ya gidiyoruz. Vay, Belçika'dan Fransa'ya geçtik. Merhabalar, Fransa'dan selam. Ben Melahat diyor. Eşim için yazıyorum. Taşımacılık yapıyor benim eşim diyor. Adı da Barış Öztürk. İyi yayınlar dilerim diye de yazdı, gönderdi. Aa, şey gibi ya. Gizli gizli eşinin falına baktıran kadın. Bak bakayım ne yazıyor. Peki. Fransa'ya selamlar diyelim o zaman. Aa, Barış Öztürk. Melahat Hanım, eşinizin ideal mesleği bu programa göre gazeteci çıktı vallahi. Yok, satan değil. Yani yazan, gazeteci. Ama tam da böyle güzel bir gazeteci ismi var. Barış Öztürk yazdı. Burada neler oluyor falan. Güzel. Peki, Funda Kalaycı ile devam edelim. Funda da İstanbul'dan yazan, öğrenciyim diye yazdı, gönderdi. Üniversite öğrencisi. Şahane. Funda, senin ideal meslek aşçı çıktı. Güzel. Hemen sonrasında Aycan Kibar'la devam edeceğiz. Aycan ne iş yaptığını yazmamış ama peki Aycan, senin ideal meslek, ne kadar, bak birbirinizi bulun bence Funda'yla. Neden biliyor musun? Senin ideal meslek de restoran sahibi çıktı. Bak, önce aşçıyı bulduk sana. Şahane. Funda'yla Aycan, bulun birbirinizi.

önce hepinize çok teşekkür ediyorum. Kocaman bir alkış. Bugün de zaman ayırıp bizimle beraber olduğunuz için. Şimdi birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak ama şunu da hemen bir hatırlatalım. Bu akşam saat 19'da da Filenin Sultanları Polonya ile karşılaşıyor. Yani bu biraz daha önemli bir maç. Tamam, bir problem yok ama neden önemli? Çünkü Polonya grup lideri sevgili dinleyiciler. Mücadele yüksek olacak. Benden söylemesi, Filenin Sultanları'nın da bu akşamki maçta Polonya karşısında başarılar diliyoruz. Saat 19'da. Şimdi cumartesi pazar günü İstanbul FM Top 10 listesinde beraber olacağız. Biliyorsunuz pazar günü de 30 Ağustos. Pazartesi gününde yine saat 14'te İstanbul FM frekanslarında beraber olalım. Güzel şarkıları dinlemek için, güzel şeylerden bahsetmek için ve tabii ki hem yaz mevsiminin hem de Ağustos ayının son gününü hep beraber uğurlayalım dedikten sonra da günün sözüyle beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, kendi yolunuzda yorulmak başkalarının yolunda kaybolmaktan her zaman daha iyidir. Mutlu günler Türkiye. Müzik.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.

Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: Aziz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Radyonun sesini sakın kısma. Çünkü en iyi şarkılar, bu frekansta.
2: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
1: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
2: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemle, yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: V-Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı V-Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. V-Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: sona erdi.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
1: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Avcılar, Florya, Zeytinburnu, Edirne, Kapı, Haliç, Mecidiyeköy, aksiyonda Topkapı, Sefaköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece hattı etkili seyrediyor. Temde Hadımköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey çevresi, Sultan Gazi Ok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç'ta etkisini sürdürüyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.

0: her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
4: Piraye.
5: Ben de Rutkay.
4: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
6: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
7: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: Reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabilirsin.

kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye.

0: tatil sepetinde.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Expertiz günün şarkısını sundu.
1: Radyonun sesi açık kalsın.
2: Radyonun sesi açık kalsın.
1: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Kart limitimi düşürmeyen eğitim ödemesi. Ara.
3: Peki, okul taksitleri için faizsiz ve masrafsız ödeme kolaydı. Bakalım bulabilecek mi?
4: Eğitim ödemelerinde aradığınız tüm çözümleri sunan cevap tek. Vakıfbank Winnow Campus. Çocuğunuzun eğitim sürecinde bütçenizi koruyan bu finansal ekosistemde yüksek limit avantajları ile Sky Limit, masrafsız ihtiyaç kredisi ve EFT, havale, fast işlemlerinde ayrıcalıklar tek bir yerde. Siz de evraksız başvuru imkanı ve masrafsız kredi çözümleriyle dijital ve güvenli ödemenin kolaylığını keşfedin. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Anahtar, teslim, mutluluk.
8: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Ve Club ayrıcalıklarınız hazır. Vakıf katılım kredi kartlarınızı ve Club restoran mobil ödeme ayrıcalıklarına kaydedin. Yapacağınız ödemelerde %20 gastro puan kazanın. Ve Club'lılara afiyet olsun. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 26, Ankara 29, İzmir 35, Bursa 28, Antalya 39, Diyarbakır 36 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Sultan Gazi'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Florya, Merter Zincirli Kuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü etkisini sürdürüyor. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Hastal Seyran Tepe aksi yönde Bayrampaşa İstoç oldukça yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kavacık Ataşehir yine oldukça etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Reklamlar.
1: Selam, ben Piraye.
2: Ben de Rutkay.
1: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
3: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
4: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol

0: tatil sepetinde. Tatil sepeti.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Selam, ben Piraye.
1: Ben de Rutkay.
0: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
2: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
3: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz.

0: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
1: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.

0: Sana iyi gelecek şarkı şimdi İstanbul FM'de. Şimdi İstanbul FM'de.
1: Anlamadım hiç, tek bir kelime.

0: aklından geçen şarkı senin için İstanbul FM'de.
1: Sevk edemiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.
2: Ya